kingba tika yi ton son nga tia legi ana kama ipendre ikunda lao bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama bana mama